Lankaro. Wago yo fes. Wago yo fes. Bako gemelni bagar. Bite ki bir lep borok nilen kar. Dinda

Wago yo fes ba ko gi melni bagar bité ki bir lepp borok ni len kar di do